Sen bizden uzağa düştün. De, seni yerlerime apardı. Ya soyuq eller apardı. Nəğmə sustu da.

0: 1993 yılında İyun ayının evvelinde ben halkın talebiyle Bakı'ya gelirken vatandaş muharebesinin karşısına almaya çalışarken ben daima halka arkalanmışam. Halkın birliğine, emreyliğine arkalanmışam. Milletimizin, halkımızın namına ben düşündüm ki eğer özümü kurban veresi olsam da gerek gidip Azerbaycan'a öz yardımı gösterir. Müstakilliği elde etmek, müstakil devlet kimi özünü ilan etmek dünyada bu işin başlangıcıdır. Ancak karşıda uzun, büyük ve çok genişli, yokuşlu yol var. Devletçiliği korumak ehval-i ruhiyesi Azerbaycan halkının iradesini teşkil edir.
1: Azerbaycan müstakil devlet kimi yaşayır, yaşayacak ve inkişaf edecektir.

0: Hani 93. yılda bura Bakı'ya davet ederken ben dedim, ben bilirdim ki burada ne kadar çetin ve ağır vaziyet var. Benim elimde ne silahlı deste vardı, ne benim ordum vardı, ne benim bir grupam vardı, hiçbir şey yok. Sual olunur, ne arkalandı Heydar Aliyev? Durdu geldi Bodrum içine girdi. Halka düz değilsiniz. Size halka. Eğer ben size inanmasaydım, ben size itibar etmeseydim, ben size arkalanmasaydım, ben bu mesuliyeti özlerime götürebilmezdim. Ben bugün de size arkalanıram, sizin desteğinize arkalanıram ve eminim ki sizle birlikte biz Azerbaycan'ı bundan sonra daha da yükseklere kaldıracağız.
1: 93. yıl muasir tarihimizde halledici dönüş noktasıdır. Ve tam qətiyyətle diyebilirim ki, eğer 93. yılda Heydər Əliyev halkın tələbiyle hakimiyyətə gelmeseydi, bugünkü Azerbaycan'ın mövcudluğu hatta şübhə altına düşebilir. Ne kadar Azerbaycan var, Heydər Əliyev olacak. Biz onun davamçıları, onun yoluyla gideceğiz. Azerbaycan'ı güçlendireceğiz, müstəqilliyimizi koruyacağız.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Orta Koridor Azerbaycan'ın J ekonomik gücünü güçlendiriyor adlı yazı. Petrol ve doğal gaz dışı sektör artık ekonomimizin önde gelen gücü haline geldi başlıklı konuşma. A'dan kent kırımı, şehrin kasıtlı olarak imhası konulu yazı.

Orta koridor Azerbaycan'ın jeoekonomik gücünü güçlendiriyor. Küresel jeopolitik ve ekonomik süreçlerin hızla değiştiği bir dönemde Orta Koridor Avrasya mekanında strateji önemini daha da artırıyor. Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev'in Trans-Hazer Forumunda açıkladığı görüşler, söz konusu güzergahın artık sadece yük taşımacılığı yapan bir ulaşım hattı olmadığını, Avrupa, Güney Kafkasya, Orta Asya ve diğer bölgeleri birleştiren önemli jeoekonomik bir platform haline geldiğini göstermektedir. Hali hazırda Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki gerilimler ışığında güvenli ulaşım güzergahlarına ihtiyaç artmaktadır. Bu bağlamda Orta Koridor küresel ticaret ve lojistik sisteminin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Koridorun ana direklerinden biri olarak kabul edilen Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Doğu ve Batı arasındaki ilişkilerin genişletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in vurguladığı gibi, şu anda oluşturulmakta olan Zengezur Koridoru, Orta Koridor'un stratejik bir bölümü olarak kabul ediliyor. Bu proje sadece Azerbaycan'ın ana vilayeti ile Nahçıvan arasındaki ilişkileri yeniden kurmak kalmayıp Türkiye ve Avrupa'ya yönelik ticaret fırsatlarını da genişletebilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın Orta Asya ile ilişkilerinin yeni aşamaya adım attığını bildirdi. Ülkemizin Orta Asya Danışma Meclisi'ne tam üye olarak kabul edilmesi, Türk Devletleri Örgütleri çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak tarihi ve kültürel bağlar işbirliği için fırsatlar yaratmaktadır. Geniş enerji rezervleri, önemli mineral kaynakları ve genç nüfus potansiyeli Türk dünyası Avrasya'nın yükselen güç merkezlerinden biri haline getiriyor. Bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra Azerbaycan, Orta Koridor'un geliştirilmesini dış politikasının ve ekonomik stratejisinin ana yönlerinden biri olarak belirlemiştir. Ermenistan ile Azerbaycan arasında münakaşanın son bulması ve bölgede yeni gerçeklerin oluşumu bu stratejiye yeni içerik kazandırdı.

Hikmet Hacıyev'in belirttiklerine göre barışın sağlanması Azerbaycan'ın dış politikasında yeni boyutlar ve yeni coğrafyalar açmıştır. Azerbaycan bugün sadece Güney Kafkasya'da bir devlet olarak değil, aynı zamanda Orta Asya, Hazar Havzası, Avrupa ve Orta Doğu arasında bir bağlantı merkezi olarak da işlev görmektedir. Azerbaycan'ın çeşitli coğrafi ve siyasi alanlardaki kimlikleri birbirini tamamlamakta ve ülkenin işbirliği olanaklarını genişletmektedir. Hikmet Hacıyev vurgulamıştır ki çatışmanın çözülmesinin ardından Azerbaycan dış politikasında güçlü bir ülke olma kavramına yönelmiştir. Bu yaklaşım yalnızca ülkenin toprakları, nüfusu ve ekonomik göstergeleriyle değil, aynı zamanda kurduğu ortaklık ağının genişliğiyle de ölçülmektedir. Bu faktör Azerbaycan'ın bölgesel ve küresel süreçlerdeki rolünü güçlendiren başlıca faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir.

0: Petrol ve doğalgaz dışı sektör artık ekonomimizin önde gelen gücü haline geldi. Son yıllarda Azerbaycan'da hayata uygulanan ekonomik reformlar ve çeşitlendirme politikası sonucunda petrol ve doğalgaz dışı sektör ülke ekonomisinin başlıca gelişim alanlarından biri haline gelmiştir. Devletin girişimciliği teşvik etmek, yatırım ortamını iyileştirmek, sanayi parkları oluşturmak ve ihracat potansiyelini artırmak için aldığı önlemler bu sektörün sürdürülebilir gelişimine önemli bir ivme kazandırmıştır. Petrol ve doğalgaz dışı sektörün gayri safi yurt içi hasıladaki payının artırılması, ekonominin petrol gelirlerine olan bağımlılığını azaltmaya hizmet eder. Özellikle tarım sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaştırma ve lojistik ile turizm alanlarında elde edilen sonuçlar, yeni ekonomik büyüme kaynaklarının ortaya çıktığını göstermektedir. Ekonomi Bakanı Mikhail Cabarov, geçtiğimiz günlerde Azertaca verdiği röportajda son 20 yılda uygulanan politikaların ekonominin yapısının olumlu yönde değişmesine olanak sağladığını söyledi.
1: Daxili məhsulun strukturuna nəzər saldıqda biz görürük ki 71%-dən çox 71,5% ölkəmizin iqtisadiyyatı qeyri-neft sektorudur. Yəni neft-qaz sektoruna düşən pay 30%-ın altındadır. Biz 20 il əvvəlki bir dövrə nəzər salsaq, bu rəqəm 45%-ə çatmırdı. 43,5-43,6% civarındaydı. Bu, bir tərəfdən keçdiyimiz yolu göstərir. Onu göstərir ki, həyata keçirilən siyasət

0: Buna baxmayaraq ki, həmin bu qeyd etdiyim 20 illikdə xatırlayırsınız ki, ölkədə kifayət qədər böyük və yaqın ki, bizim müasir iqtisadi tariximizdə dərin devalvasiya şoku yaşanılmışdır. Bütün buna baxmayaraq, ölkə iqtisadiyyatının strukturunun dəyişdirilməsi müəyyən mənada baş verib.
1: Genel olarak Azerbaycan'ın elverişli coğrafi konumu ve uluslararası ulaşım koridorlarındaki rolü, petrol dışı sektörün gelişmesi için ek fırsatlar yaratmaktadır. Orta koridor, kuzey-güney ulaşım güzergahı ve diğer bölgesel projeler, ülkenin lojistik ve transit potansiyelini güçlendirerek yeni yatırımlar çekmek için koşullar yaratıyor. Aynı zamanda dijital dönüşüm, inovasyon ve yeşil enerjiye yapılan yatırımlar petrol dışı ekonominin rekabet gücünü artırmaktadır. Bu yönde uygulanan projeler yeni iş imkanlarının yaratılmasına, insan sermayesinin geliştirilmesine ve ekonominin modernizasyonuna katkıda bulunmaktadır. Uzmanlara göre petrol ve doğalgaz dışı sektörünün sürdürülebilir gelişimi, Azerbaycan'ın uzun vadeli ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir kalkınmasının başlıca garantilerinden biridir. Günümüzde petrol ve doğalgaz dışı sektör artık sadece alternatif bir yönelim olmaktan çıkmış. Ülke ekonomisinin önde gelen gücü ve gelecekteki gelişmenin temel itici mekanizması haline gelmiştir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

kucağım. Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayıdacağım.

Adam Kent karımı şehrin kasıtlı olarak imhası. Azerbaycan'ın işgal döneminde en çok yıkıma uğrayan yerleşim yerlerinden biri olan Adam, uluslararası uzmanlar tarafından sıklıkla Kafkasların Hiroşiması olarak adlandırılır. Şehrin başına gelenler sadece askeri operasyonların sonucu değil, aynı zamanda kasıtlı bir kent katliamı, yani şehrin ve sosyo-kültürel çevrenin sistematik olarak imhası örneği olarak görülüyor.

0: 1993 yılında Ağdam'ın işgalinden sonra şehirdeki konutlar, idari binalar, okullar, hastaneler, kültür merkezleri ve dini anıtlar yıkıldı, yağmalandı ve kullanılamaz hale getirildi. Bir zamanlar on binlerce insanın yaşadığı şehir tamamen yıkıldı. Amaç sadece bölge üzerindeki kontrolü sağlamak değil, aynı zamanda o bölgedeki Azerbaycan'a dair tüm izleri silmek ve sakinlerin geri dönme olasılığını ortadan kaldırmaktı. Milletvekili Sevil Mikhailova konuyla ilgili şunları söyledi.
1: O zamanki siyasetçiler de aslında mesela Kelly Kavanagh qeyd edirdi ki bu eraziler dağıntılara məruz qalıb. Süsülə Ağdamı o büyük tikinti mağazasına bənzədirdi. Çünkü bu artık heç kimə sir deyil ki işğal altında olduğu dövrdə yani ilk ermeni işğalçılar tərəfindən görülən tədbir nə idi? Onlar burada evləri söküb, onları satırdılar. Hətta bəzi rəqəmlər səsləndirirdilər ki o dövrdə 200 dollara bir evi, yəni Azərbaycanlıların evlərini bir-birini 200 dollar həcmində söküb satışını təşkil edirdilər.
0: Ağdam'da işlenen kent kırımı şehrin fiziksel yıkımından daha geniş bir anlama sahiptir. Burada insanların toplumsal belleğini, tarihi ve kültürel mirasını ve sosyal yaşamını şekillendiren tüm unsurlar hedeflenmektedir. Camilerin tahrip edilmesi, mezarlıkların, tarihi binaların yıkılması şehrin kimliğine karşı atılan adımlar olarak değerlendirilmektedir. Geniş çaplı onarım ve inşaat faaliyetleri devam ediyor. Modern kentleşme ilkeleri temelinde inşa edilen yeni Ağdam, işgal döneminde yapılan şehircilik uygulamalarının sonuçlarını ortadan kaldırmayı ve şehrin eski canlılığını geri getirmeyi amaçlamaktadır. Ağdam'ın yeniden canlandırılması sadece altyapı inşa etmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda tarihi adaleti yeniden tesis etmek ve eski sorunlu göçmenlerin vatanlarına dönüşünü sağlamak anlamına da geliyor. Ağdam örneği kent yıkımının sadece binaların yıkımı olmadığını, aynı zamanda bir şehrin tamamının hafızasını, kültürünü ve geleceğini hedef alan kısıtlı bir politika olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Ağdam, modern dönemde kent kırımının en ağır ve en büyük ölçekli örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

uçağım. Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayıdacağım.

0: 1993 yılda İyun ayının evvelinde ben halkın talebiyle Bakı'ya gelirken vatandaş muharebesinin karşısına almaya çalışarken ben daima halka arkalanmışam. Halkın birliğine, emreyliğine arkalanmışam.
1: Milletimizin, halkımızın namına

0: Ben düşündüm ki eğer özümü kurban verirse olsam da gerek gidip Azerbaycan'a öz yardımı gösterir.
1: Müstakilliği elde etmek, müstakil devlet kimi özünü ilan etmek dünyada bu işin başlangıcıdır. Ancak karşıda uzun, büyük ve çok genişli, yokuşlu yol var.
2: Devletçiliği korumak ehval-i ruhiyesi Azerbaycan halkının iradesini teşkil eder.
3: Azerbaycan müstakil devlet kimi yaşayır, yaşayacak ve inşa edecektir.

Bizim devlet kuruluşu prosesinin yolu malumdur. Azerbaycan'da demokratik, hukuki, dünyevi devlet kurmaktır. Biz bu yolu tutmuşuz evvelden ve ardıcıl olarak bu yoldan gidirik ve bu yoldan da gideceğiz. Her vaktinde biz bunu beyan edirdiyse, elan edirdiyse, bunun özü özlüğünde hesap ederim ki halkımızın menafeine olan bir hadiseydi. Ancak indi biz bu beyanatlarımızı yerine getirdiyse ve bütün çetinliklere bakmayarak naliyetler elde edirse ve artık hukuki, demokratik, dünyevi devlet kurucu prosesi gedir ve bu devlet yaranıp, kurulup

Bizim devlet kuruluşu prosesinin yolu malumdur. Azerbaycan'da demokratik, hukuki, dünyevi devlet kurmaktır. Biz bu yolu tutmuşuz evvelden ve ardıcıl olarak bu yoldan gelirik ve bu yoldan da gideceğiz. Her vaktinde biz bunu beyan edirdikse, elan edirdikse, bunun özü özlüğünde...

hesap ederim ki halkımızın menafeine olan bir hadiseydi. Ancak indi biz bu beyanatlarımızı yerine getirdiyse ve bütün çetinliklere bakmayarak naliyetler elde edirse ve artık hukuki, demokratik, dünyevi devlet kurucu prosesi gedir ve bu devlet yaranıp, kurulup

Sen bizden uzak düştün. Ve seni yerlerime apardı. Ya soyuk eller apardı. Nerede sustu dudaklar?

Amatı çaparım yar, seni taparım yar. Gel gözəlim, gel gözəlim, gel yosma. Bana bana gel, kaçma gözəl. Bana bana gel, kaçma gözəl. Nerede olsan. Amatı çaparım yar, seni bularım yar. Gel gözəlim, gel gözəlim, gel.

0: 1993 yılında iyun ayının evvelinde ben halkın talebiyle Bakı'ya gelirken vatandaş muharebesinin karşısına almaya çalışarken ben daima halka arkalanmışam. Halkın birliğine, emreyliğine arkalanmışam.
1: Milletimizin, halkımızın namına ben düşündüm ki eğer özümü kurban veresi olsam da gerek gidip Azerbaycan'a öz yardımı gösterir.
0: Müstəqilliyi elde etmek, müstəqil devlet kimi özünü ilan etmek dünyada bu işin başlangıcıdır. Ancak karşıda uzun, büyük ve çok genişli, yokuşlu yol var.
2: Devletçiliği korumak ehval-i ruhiyyesi Azerbaycan halkının iradesini teşkil edir.
3: Azerbaycan müstəqil devlet kimi yaşayır, yaşayacak ve inkişaf edecektir.

Meğer gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakışı ki benimsen. Yakışı ki benimsen ve yakışı ki gelmişsen sevgilim.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Orta Koridor Azerbaycan'ın J ekonomik gücünü güçlendiriyor adlı yazı. Petrol ve doğal gaz dışı sektör artık ekonomimizin önde gelen gücü haline geldi başlıklı konuşma. A'dan kent kırımı, şehrin kasıtlı olarak imhası konulu yazı.

Orta Koridor Azerbaycan'ın jeoekonomik gücünü güçlendiriyor. Küresel jeopolitik ve ekonomik süreçlerin hızla değiştiği bir dönemde Orta Koridor Avrasya mekanında strateji önemini daha da artırıyor. Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev'in Trans-Hazer Forumunda açıkladığı görüşler, söz konusu güzergahın artık sadece yük taşımacılığı yapan bir ulaşım hattı olmadığını, Avrupa, Güney Kafkasya, Orta Asya ve diğer bölgeleri birleştiren önemli jeoekonomik bir platform haline geldiğini göstermektedir. Hali hazırda Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki gerilimler ışığında güvenli ulaşım güzergahlarına ihtiyaç artmaktadır. Bu bağlamda Orta Koridor küresel ticaret ve lojistik sisteminin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Koridorun ana direklerinden biri olarak kabul edilen Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Doğu ve Batı arasındaki ilişkilerin genişletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in vurguladığı gibi, şu anda oluşturulmakta olan Zengezur Koridoru, Orta Koridor'un stratejik bir bölümü olarak kabul ediliyor. Bu proje sadece Azerbaycan'ın ana vilayeti ile Nahçıvan arasındaki ilişkileri yeniden kurmakla kalmayıp Türkiye ve Avrupa'ya yönelik ticaret fırsatlarını da genişletebilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın Orta Asya ile ilişkilerinin yeni aşamaya adım attığını bildirdi. Ülkemizin Orta Asya Danışma Meclisi'ne tam üye olarak kabul edilmesi, Türk Devletleri Örgütleri çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak tarihi ve kültürel bağlar işbirliği için fırsatlar yaratmaktadır. Geniş enerji rezervleri, önemli mineral kaynakları ve genç nüfus potansiyeli Türk dünyasının Avrasya'nın yükselen güç merkezlerinden biri haline getiriyor. Bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra Azerbaycan, Orta Koridor'un geliştirilmesini, dış politikasının ve ekonomik stratejisinin ana yönlerinden biri olarak belirlemiştir. Ermenistan ile Azerbaycan arasında münakaşanın son bulması ve bölgede yeni gerçeklerin oluşumu bu stratejiye yeni içerik kazandırdı. Hikmet Hacıyev'in belirttiklerine göre barışın sağlanması Azerbaycan'ın dış politikasında yeni boyutlar ve yeni coğrafyalar açmıştır. Azerbaycan bugün sadece Güney Kafkasya'da bir devlet olarak değil, aynı zamanda Orta Asya, Hazar Havzası, Avrupa ve Orta Doğu arasında

bir bağlantı merkezi olarak da işlev görmektedir. Azerbaycan'ın çeşitli coğrafi ve siyasi alanlardaki kimlikleri birbirini tamamlamakta ve ülkenin işbirliği olanaklarını genişletmektedir. Hikmet Hacıyev vurgulamıştır ki, çatışmanın çözülmesinin ardından Azerbaycan dış politikasında güçlü bir ülke olma kavramına yönelmiştir. Bu yaklaşım yalnızca ülkenin toprakları, nüfusu ve ekonomik göstergeleriyle değil, aynı zamanda kurduğu ortaklık ağının genişliğiyle de ölçülmektedir. Bu faktör Azerbaycan'ın bölgesel ve küresel süreçlerdeki rolünü güçlendiren başlıca faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir.

0: Petrol ve doğalgaz dışı sektör artık ekonomimizin önde gelen gücü haline geldi. Son yıllarda Azerbaycan'da hayata uygulanan ekonomik reformlar ve çeşitlendirme politikası sonucunda petrol ve doğalgaz dışı sektör ülke ekonomisinin başlıca gelişim alanlarından biri haline gelmiştir. Devletin girişimciliği teşvik etmek, yatırım ortamını iyileştirmek, sanayi parkları oluşturmak ve ihracat potansiyelini artırmak için aldığı önlemler bu sektörün sürdürülebilir gelişimine önemli bir ivme kazandırmıştır. Petrol ve doğalgaz dışı sektörün gayri safi yurt içi hasıladaki payının artırılması, ekonominin petrol gelirlerine olan bağımlılığını azaltmaya hizmet eder. Özellikle tarım sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaştırma ve lojistik ile turizm alanlarında elde edilen sonuçlar, yeni ekonomik büyüme kaynaklarının ortaya çıktığını göstermektedir. Ekonomi Bakanı Mikhail Cabarov, geçtiğimiz günlerde Azertaca verdiği röportajda son 20 yılda uygulanan politikaların ekonominin yapısının olumlu yönde değişmesine olanak sağladığını söyledi.
1: Daxili məhsulun strukturuna nəzər saldıqda biz görürük ki 71%-dən çox 71,5% ölkəmizin iqtisadiyyatı qeyri-neft sektorudur. Yəni neft-qaz sektoruna düşən pay 30%-ın altındadır. Biz 20 il əvvəlki bir dövrə nəzər salsaq, bu rəqəm 45%-ə çatmırdı. 43,5-43,6% civarındaydı. Bu, bir tərəfdən keçdiyimiz yolu göstərir. Onu göstərir ki, həyata keçirilən siyasət. Ona baxmayaraq ki, həmin bu qeyd etdiyim 20 illik də xatırlayırsınız ki, ölkədə kifayət qədər böyük və yaqın ki, bizim müasir iqtisadi tariximizdə dərin devalvasiya şoku yaşanılmışdır. Bütün buna baxmayaraq, ölkə iqtisadiyyatının strukturunun dəyişdirilməsi müəyyən

0: manada baş verir.
1: Genel olarak Azerbaycan'ın elverişli coğrafi konumu ve uluslararası ulaşım koridorlarındaki rolü, petrol dışı sektörün gelişmesi için ek fırsatlar yaratmaktadır. Orta koridor, kuzey-güney ulaşım güzergahı ve diğer bölgesel projeler ülkenin lojistik ve transit potansiyelini güçlendirerek yeni yatırımlar çekmek için koşullar yaratıyor. Aynı zamanda dijital dönüşüm, inovasyon ve yeşil enerjiye yapılan yatırımlar petrol dışı ekonominin rekabet gücünü artırmaktadır. Bu yönde uygulanan projeler yeni iş imkanlarının yaratılmasına, insan sermayesinin geliştirilmesine ve ekonominin modernizasyonuna katkıda bulunmaktadır. Uzmanlara göre petrol ve doğalgaz dışı sektörünün sürdürülebilir gelişimi, Azerbaycan'ın uzun vadeli ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir kalkınmasının başlıca garantilerinden biridir. Günümüzde petrol ve doğalgaz dışı sektör artık sadece alternatif bir yönelim olmaktan çıkmış. Ülke ekonomisinin önde gelen gücü ve gelecekteki gelişmenin temel itici mekanizması haline gelmiştir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları, mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

0: 1993 yılında Ağdam'ın işgalinden sonra şehirdeki konutlar, idari binalar, okullar, hastaneler, kültür merkezleri ve dini anıtlar yıkıldı, yağmalandı ve kullanılamaz hale getirildi. Bir zamanlar on binlerce insanın yaşadığı şehir tamamen yıkıldı. Amaç sadece bölge üzerindeki kontrolü sağlamak değil, aynı zamanda o bölgedeki Azerbaycan'a dair tüm izleri silmek ve sakinlerin geri dönme olasılığını ortadan kaldırmaktı. Milletvekili Sevil Mikhailova konuyla ilgili şunları söyledi.
1: O zamanki siyasetçiler de aslında mesela Kerry Kavan'a qeyd edirdi ki bu eraziler dağıntılara məruz qalıb, süsülə Ağdamı o büyük tikinti mağazasına bənzədirdi. Çünki bu artık heç kimə sir deyil ki işğal altında olduğu dövrdə yəni ilk erməni işğalçılar tərəfindən görülən tədbir nə idi? Onlar burada evləri söküb, onları satırdılar. Hətta bəzən rəqəmlər səslendirirlər ki o dövrdə 200 dollara bir evi, yəni Azərbaycan canların evlerini birbirini 200 dolar hacminde söküp satışını teşkil edirdiler.
0: Ağdam'da işlenen kent kırımı şehrin fiziksel yıkımından daha geniş bir anlama sahiptir. Burada insanların toplumsal belliğini, tarihi ve kültürel mirasını ve sosyal yaşamını şekillendiren tüm unsurlar hedeflenmektedir. Camilerin tahrip edilmesi, mezarlıkların, tarihi binaların yıkılması, şehrin kimliğine karşı atılan adımlar olarak değerlendirilmektedir. Geniş çaplı onarım ve inşaat faaliyetleri devam ediyor. Modern kentleşme ilkeleri temelinde inşa edilen yeni Ağdam, işgal döneminde yapılan şehircilik uygulamalarının sonuçlarını ortadan kaldırmayı ve şehrin eski canlılığını geri getirmeyi amaçlamaktadır. Ağdam'ın yeniden canlandırılması sadece altyapı inşa etmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda tarihi adaleti yeniden tesis etmek ve eski sorumlu göçmenlerin vatanlarına dönüşünü sağlamak anlamına da geliyor. Ağdam örneği, kent yıkımının sadece binaların yıkımı olmadığını, aynı zamanda bir şehrin tamamının hafızasını, kültürünü ve geleceğini hedef alan kısıtlı bir politika olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Ağdam, modern dönemde kent kırımının en ağır ve en büyük ölçekli örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.